0: My Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Veç me dur, veç me dur, veç me dur, ja, ja. Veç me dur, veç me dur, ja, ja.